yaşav yaktan hoş bulsan. Girgişi konak kese, onu tilçileri görse. Atanlı yurtu yılay, kabar yürüle.